0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamların vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: Herkese iyi akşamlar. Radyo Yükselicilerinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 20.00'ı gösteriyor. Her perşembe olduğu gibi bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün stüdyoda iki kişiyiz. Ben mikrofonda Duygu ve yanımda Çınar var. Hoş geldin Çınar.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Ben de hoş buldum. Sezonu açtınız.
1: Evet, evet. Sezonu bir kere sensiz açtık.
0: İyi yaptınız.
1: Aynen, uzun bir aradan sonra. Tabii ki de gözlerimiz seni aradı. Hani,
0: Teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. ama ondan sonra yine ufak bir ara verdik. Şimdi tekrardan stüdyodayız.
0: Evet, haftalık yayınlarımıza canlı bir şekilde devam edeceğiz.
1: Aynen, evet, canlı yayınımıza bu haftadan itibaren devam ediyoruz.
0: Şöyle yapalım, bir açılış yapalım. Hı-hı. Cem Adrian'la. Hı-hı. Ondan sonra biz sohbetimize devam edelim. Bayağı konserler var, onlardan konuşalım. Ne dersin?
1: Evet, evet, çok iyi fikir.
0: İlk önce Cem Adrian'dan gelecek, Kara Toprak diyecek. Bizi dinliyorsa bu şarkı Hamiyet Hanım'a gidiyor.

Çalan saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabi her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemiz.

gözlerin aran bol ruhum bol. Kaşık suya düşmeyi, borç içimde öğrendik üzmeyi. Hayatlarımıza kara sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye batır gemileri, kaçır keçeleri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder yalnız.

0: Evet, iki şarkının ardından tekrardan stüdyodayız. Evet, şimdi hazırladığımız tabii ki size güzel şarkılarımız var.
1: Evet, yani hazırladığınız şarkılar Ekim ayında Zürih'te konseri olan sanatçılara ait. Yani Ezel, Mor ve Ötesi ve Babazula, bunlar peş peşe çalacaklar. Ezel'in 15 Ekim'de konseri var. Babazula'nın da 15 Ekim'de. Aynı tarihte iki sanatçının konseri var Zürih'te, yani öyle rast gelmiş. Artık herkes kendi
0: tarafını mı seçsin?
1: Evet, tarafını seçsin.
0: Acaba bu organizasyonu kim yaptı? Neden böyle bir şey yaptılar?
1: Evet, enteresan, yani öyle denk gelmiş diye düşünüyorum. Enteresan yanı da Mor ve Ötesi'nin

0: konseri de 15'inde, 16'sında pardon. Yani sadece bir gün sonrasında olacak. Hani eğer bu grupları hepsini yani seven insan birisi varsa onlar hani bir gece Zürich'te kalabilir hani. Bazı
1: birinden birine gidebilir.
0: Evet, evet, yani hepsi peş peşe olmuş bu şekilde.
1: Biraz fazla yoğun olmuş bence.
0: Aynen, aynen.
1: Sen, öyle. Peki senin gideceğin var mı?
0: Ben hani Ekim ayına henüz bir plan yapmadım. Ama yani gidersem herhalde son dakika Mor ve Ötesi'ne giderim diye düşünüyorum.
1: Ben de senin gibi düşünüyorum. Bazel'deyim zaten.
0: Evet, yani benim gençliğimin grubu. Baba Zula'yı da severim açıkçası ama hani iki gün peş peşe zor olur diye. Baba Zula'yı önceden izlemiştim. Mor ve Ötesi'ni izlemedim yani, o enteresan. Live izlemedim diye hatırlıyorum. O yüzden bu şansı kendilerine vermek istiyorum.
1: Güzel. Bakalım. Mor ve Ötesi'ni ben de canlı izlemedim. Baba Zula'yı İsviçre'de iki kere izledim.
0: Demek ki bayağı geliyorlar.
1: Geliyorlar, yani. Geliyorlar. Her yıl geliyorlar. Canlı performansları da keyifli oluyor. Ben de gittiğimde şaşırmıştım. Bayağı bir İsviçreli vardı. Türk'ten çok. Seven bir kitlesi var yani o tarzı.
0: Evet, ben de Londra'da izlemiştim Baba Zula'yı. Gayet internasyoneldi. Hani izleyiciler, her milletten insan vardı ama aşırı kalabalıktı. Yani benim hayatıma gittiğim en kalabalık konser olabilir.
1: Gerçekten böyle
0: hani
1: mi?
0: Evet, bir hani stadyum konseri değildi tabii ki de hani jazz kafedeydi. London Jazz Cafe'deydi ve yani çok zordu bir yerden bir yere gidebilmek. Bayağı insan vardı. Ama güzeldi. Ben çok beğendim. Hatta onların hani solisti o sırada hamileydi. Ona da şaşırmıştım yani, güzel. He. Bayağı hamile ama hani sahnede ve işini yapıyor. O beni çok etkilemişti.
1: Aynı kişi devam etmiyor ama, değil mi?
0: Yani açıkçası onların ismini farklı tam hatırlamıyorum.
1: Hamile deyince gerçi bilemedim. Onların çünkü en eski solisti Melike,
0: evet, o
1: Melike
0: değil.
1: Şahin.
0: Aynen, o hamile
1: değil.
0: Değildi.
1: O şu an hamile diyebiliyoruz.
0: Ha, olabilir yani. Belki de kendisi hani erkek olanı mı bahsediyorsun? Hani
1: onun... Yo, çok yani ben İsviçre'de dinlerken değil ama onların bir en eski, yani en eski ne kadar eski bakarız şimdi arada. Solistleri Melike Şahin'di.
0: Ha, evet,
1: Melike,
0: evet.
1: Şahin ayrıldı.
0: Evet.
1: Sonra tam bir solist oldu mu, kim oldu tam bilmiyorum ben. Yani
0: bu Melike Şahin'den
1: değildir,
0: önceki
1: başka
0: zamanlar
1: biridir.
0: Olabilir.
1: Belki evet, de daha evet. Öncedir.
0: Aynen, aynen. Hani Melike Şahin kesinlikle değildi. Hani ben de espri yaptım. Hani erkek solist var mesela. Çok
1: evet,
0: şarkısı.
1: O da var, evet.
0: Aynen ve hani onun hamile olma ihtimali,
1: olma ihtimali herhalde düşüktür diye düşünüyoruz.
0: Evet. Güzeldi. Hani en azından hareketli geçecek. Yaz bence bayağı sessiz geçti. Pek konser olmadı. Herhalde çok sıcak diye.
1: Yazın öyle oluyor.
0: Gruplarda uğramak istemediler İsviçre'ye diye düşünüyorum. Ama artık
1: festivaller dışında geçti. Çok olmuyor ama.
0: Aynen.
1: Hani o büyük festivaller dışında, evet. Bu Türkiye'den gelen, hı-hı, sanatçıların konserleri hep Ekim'de, kışın. Yani sonbahar, kışın. Hatta ilkbaharda bile daha az sanki. Hı-hı. Benim gözlemim öyle.
0: Evet, yani benim de açıkçası gözlemim sadece hani Türkiye'den olan müzisyenler değil, başka ülkelerden olan, evet, müzisyenler de açıkçası genelde sonbahar ve,
1: evet, evet,
0: kışın geliyorlar. Geçen
1: öyle.
0: Sene de ben Kasım'da ve Ocak'ta konserlere gitmiştim, o kadar. Sonrasında pek hani bir organizasyon göremedim.
1: Hı-hı.
0: Sen peki gidecek misin?
1: Daha bir biletim yok benim de. Ama belki senin gibi Mor ve Ötesi'ne ben de bir gidebilirim diye düşündüm. Onu bir listeme. Hem aldım hem almadım.
0: Evet, güzel olur.
1: Onun dışında diğer konserlere bakacağım. Daha hiç bakmadım. Hani konsere gitmeyi seviyorum. Aslında bir süredir de gitmedim. O yüzden bir şeylere giderim diye düşünüyorum.
0: Aynen yani, kesinlikle. Bir hani event görünce ilgilenmek lazım. Çünkü söylediğimiz gibi yani çok sık olmuyor açıkçası.
1: Evet.
0: Her gün bir konser var diyemeyiz böyle bazıları. Yani var ama hani çok böyle farklı. Mesela baktım.
1: Bir İskoçya değil diyorsun.
0: Ya, aynen, mesela şimdi ben Kasernen'in hemen orada oturuyorum ama hani tek gördüğüm bir reggaetondu. Hafta sonu reggaeton konseri var ya, yani buna da gitmek istemiyorum açıkçası.
1: Evet, ne demek istediğini anlıyorum. O zaman biz bir Mor ve Ötesi çalsak mı bu kadar konuştuktan sonra?
0: Evet, aynen. Hı-hı.
1: O zaman Mor ve Ötesi daha mutlu olamam diyecek, sonrasında biz yine buradayız.

0: Evet, Ezel'den geldi, Allah'ından bul. Öncesinde de Altın Gün'den Yüce Dağ Başı'nda şarkısını dinlemiştik. Şimdi evet. Bu iki şarkıyı düşündüğümde benim aklıma Yüce Dağ ve Allah'ından harmanladığımda aklıma Tanrı Dağları geliyor.
1: Neden acaba?
0: Evet. Duygu, bize Tanrı Dağları'ndaki tecrübelerinden bahsetmek ister misin?
1: Biraz bahsedeyim. Aslında biz bayağı konuştuk Çınar'la. Ama o sırada herhalde siz duymadınız diye tahmin ediyoruz.
0: Evet, bir aksaklık oldu herhalde.
1: O yüzden ben biraz dedim bahsedeyim. Zaten sohbetimiz de yarım kalmıştı.
0: Kesinlikle.
1: Benim de bu seyahati zaten bir anlatasım var.
0: Anlatman lazım. Bence çok esrarengiz ve ilginç bir seyahat.
1: Biz Kazakistan, Almaty'den başlayıp Kırgızistan'da bitirdiğimiz böyle bir 8-9 günlük bir yolculuk yaptık kuzenimle beraber. Bizim için çok çok iyi bir tecrübeydi. Asıl buraya gitmemizin sebebi de Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda at sürmekti. Yani 3 gün boyunca 2 gece 3 gün biz at sürdük. Günde yaklaşık 5 saat at sürmeniz gerekiyor. Bir hedef noktanız oluyor ve hedef noktanıza kadar gitmeniz gerekiyor. Mesela biz ilk gün Bişkek'ten de gideceğimiz yere zaman aldığı için gitmek çok erken başlayamadık. Bir de sizi ağırlayan aileler öncesi bir öğle yemeğine davet ediyor. Hı-hı. Orada büyük bir öğle yemeği yiyorsunuz.
0: Ne güzel.
1: Çok güzel bir kültür. Sizi tıka basa doyuruyorlar.
0: Ne yiyorlar mesela? Yani
1: mutfaklarında
0: ne var?
1: Bol bol et yiyorlar. Bol bol hamur, bol bol et. Oh. Her şey hamur ve et üstüne kurulu. Etsiz yemeği yemek demiyorlar. İnek eti, at eti, kuzu eti hepsini yiyorlar. Önemli olan genç inek yiyorlar. Mesela bizde tam tersi olur genelde Türkiye'de falan. Çok inek yumuşak olmuşturduk. İnekler o kadar yumuşak ki nedeni genç olmaları. At eti de ben ilk defa denedim. Sandığımdan daha lezzetli bir şeymiş. İkisini de çok fazla tüketiyorlar. Onun dışında çorba, et suyunda çorbalar. İçinde
0: her şey
1: sebzesi,
0: et.
1: Eti, her şey et gerçekten. Ve hamurlu şeyler. Hamurun içinde et yine. İşte samsalar.
0: Böyle dumpling gibi şeyler.
1: Evet, dumpling gibi mantılar, büyük mantılar.
0: Büyük mantılar değil mi? Evet.
1: Büyük
0: Rusya'da da var onlar.
1: Rusya'da da var. Zaten hani orada kültür çok birbirine girmiş vaziyette
0: evet,
1: yani.
0: Evet, evet.
1: Bu Rusların yaptığı çorba tarzı şeyler.
0: Borç çorbası gibi
1: evet,
0: bir şey var.
1: Evet, borç tarzı şeyler burada da yaygın. Ne farkı var? Rusya'da krema falan eklerler. Kırgızlar eklemiyor. Tatlı kültürü çok az var ama mesela orada da olanlar Rusya ile benziyor. Bildiğimiz krebi aslında yapıyor. İçine kaymak koyuyor, rulo yapıyor, kesiyor. Hani tatlı niyetine yiyor. Bal üretimi çok yoğun. Bal ekleniyor genelde. Reçel, bal bunlar çok yaygın. Bir de bizim çok hoşumuza giden kompost kültürü var. Restoranlara gittiğinizde insanların böyle bir litre herkesin masasında renkli renkli içecekler olduğunu görüyorsunuz. Bizim ilgimizi çekti hani bu ne diye biz de bir söyledik yarım litre bakalım diye bildiğimiz böyle anneannelerimizin yaptığı
0: kompostu.
1: Aslında komposto. Onun şeyini çıkarıyor, tanesini çıkarıyor. İçecek olarak veriyor. Az şekerli, çok damak tadımıza bizim de hitap eden bir içecek. Bunu çok tüketiyorlar. O da bize biraz işte çocukluğumuzu hatırlattı. Anneannem çok yapardı. Yemekler çok lezzetli. Yani kahvaltı o kadar wow diyemem. Çok kahvaltı kültürleri çok gelişmiş değil ama yemekler gerçekten çok lezzetli. Biz çok rahat ettik. Porsiyonlar çok büyük. Attan sonra iyi oluyordu.
0: Evet, yani tahmin edebiliyorum. Peki, ay yine gitti.
1: Gayet iyiyiz. Yeni bir tepih yapalım. Konuşmaya devam edebiliriz.
0: Ha, tamam, ben orada bir bir şey kaybettik diye, tepiyi kaybettik diye birazcık telaş oldum. Ama aslında mikrofonları kaybetmemişiz arkadaşlar. Ben bir saniyeyle mikrofonu kaybettiğimi sandım. Peki at yolculuğunuz ne kadar sürmüştü?
1: Bizim at yolculuğumuz 3 gün boyunca sürdü. Her gün yaklaşık 5 saat sürdük. İlk gün bu yemek kültürü ve ağırlanmadan dolayı da geç başladığımız için biz son 1,5 saati karanlıkta sürdük. Yani vardığımızda 9'du.
0: Peki yani o bir gerçekten fener kullandınız mı? Nasıl oldu bu yolculuk?
1: Kullandık. Mesela o bana gerçekten zor geldi. Çünkü tamam at daha önce bindim ama ben normal çiftliklerde etrafında dönerek yakında da bir görevli olarak binmiştim.
0: Evet.
1: Doğada aslında ilk kez bindim bu şekilde doğada. Doğada olarak
0: uzman artık yani uzman bir at binicisi olarak bu yolculuğa çıkmışsın gibi geldi bana yani. En zorlu koşullarda at sürdün.
1: Ya şu an en zorlu kurda sürdüğüm için şu an sanki her yerde sürerim gibi bir his var, evet.
0: Yani bir plajda rahat sürersin.
1: Plajda rahat sürerim, evet evet, orası öyle. Çünkü şöyle oluyor, başladığımız yer böyle 1700-1800'lerde bir nokta. Biz aslında adım adım 3000 metreye çıktık. İlk gece konakladığımız yer 2200-2300'lerdeydi. Hani oraya çıkarken bile zaten hafif hafif yokuşlardan falan çıkarak gittik. Ama dediğim gibi saatten dolayı son 1-1,5 saati karanlıktaydı. Ve bu ilk defa yapan biri benim için ürkütücüydü aslında. Evet. Dedim biz burayı nasıl tamamlayacağız? Evet. Ama orada da ata güvenmeniz gerekiyor. At o yolu hep yapıyor. Yani orayı biliyor. Ben bilmiyorum, evet. Ama at nereye bastığını biliyor. Karanlıkla ilgili benim gibi bir problemi yok. Ama fener yine de kullandık tabii ki. Benim için hani en zor kısmı orasıydı. Bir de ilk 15-20 dakikası. Ki tedirginlik. Evet. Acaba nasıl olacak?
0: Aynen. Hani sonrasında alıştın ve sadece karanlıkta böyle birazcık tedirgin oldunuz. O da çok normal yani.
1: Normal değil mi?
0: ama ata güvenerek iyi yapmışsın. Bak geri İsviçre'ye döndün.
1: Döndüm, evet. İkinci günden itibaren çok rahattım gerçekten. İkinci gün hani hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Artık koşturmaya falan başladım atımı. Daha hızlı şeyler denedim.
0: Wow.
1: Evet evet. Üçüncü güne geldiğimizde yine koşturuyordum ediyordum. Güzel güzel gidiyorduk ama bir şey fark ettik. Biz 3000 metreye varmıştık ikinci gün. Issyk-Kul Gölü'ne çok ünlü zaten.
0: Evet,
1: birçok art tur orada yapılıyor. Tabii bizim tekrar köye dönmemiz gerekiyor. Köye dönerken de bu sefer 3000'den yine sen o 1800-1700'lere inmen gerekiyor.
0: Hadi yine 1000 ata.
1: Biz öyle yamaçlardan indik ki gerçekten bir tarafımız uçurum. Orada birçok kişi tedirgin oldu tabii ki.
0: Wow.
1: Mesela onu işte kuzenimle konuşuyoruz biz ne yaptık diye. Diyoruz bunu birine anlatmak zor çünkü biz yaşadık onu ve o sıra tabii ki telefon çıkarmadım ben. Canımın derdindeydim, bir video falan çekmedim.
0: Evet, yani telefon çıkarmak istesen bile bir denge sorunu
1: yaşayabilirsin.
0: Belki at tedirgin olacaktı, bilmiyorum.
1: Evet, zaten atın üstünde bu arada dikkatli olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Mesela üstünü değişmemek gerekiyor, çok ani hareketler yapmamak gerekiyor. Hani ben video çekimi vesaire yaptım kendime ama çok korktuğum ya da böyle tedirgin olduğum yerlerde değil tabii. Daha böyle düz gittiğim, kendimi rahat hissettiğim yerlerde.
0: Evet.
1: Ama evet, atın üstünde çok ani hareketler yapmamak gerekiyor. Çok konuştum sanırım.
0: Evet.
1: Umarım birilerinin ilgisi vardır da bunu
0: dinlemiştir. Bence çok güzel özetledin yani. Benim gerçekten bunu öğrenmeye ihtiyacım vardı. Yani demek istediğim, eğer bir Battal Gazi filmi falan çekilirse yakın zamanda ona figüran olarak işe alınabilirsin yani.
1: Diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Ya şöyle, sadece hani at turu değil, burada olmak da bize çok iyi hissettirdi. Sanki böyle bizim eski kültürümüz değil aslında, bizim kaybettiğimiz yerler onlar devam ettiriyor. Hani
0: evet,
1: Türk geleneklerini.
0: Evet.
1: Bunları görmek bize iyi geldi. Bu kadar benzer olduğumuzu görmek hoşumuza gitti. Misafirperverlik hoşumuza gitti. Ve doğası gerçekten hoşumuza gitti. Bu bölgelerde hiking de yapılıyor. Hani illa at tur olarak düşünmemek lazım. Yani ilgilisi varsa ben tavsiye ederim bu bölgeyi görmeyi.
0: Evet, benim ilgim var kesin olarak. Ama iznim var mı bilmiyorum.
1: İznin çocuktan dolayı.
0: Evet,
1: diye
0: çocuktan izin alamayabilirim. Hele böyle bir at turuna yani bilemiyorum.
1: At turunu çocukla bilemedim ben. Hiç çocuklu bir aile görmedim.
0: Ya o hani tek de yani giremeyebilirim, bilmiyorum ya. Açıkçası seni bayağı tebrik ediyorum bu cesaretinden ötürü. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani o dediğin gibi uçuruptan böyle atla geçmek falan bence olağanüstü.
1: Ya teşekkür ederim. Bana konfor alanından çıkmak iyi geliyor.
0: Ya İsviçre tam konfor alanı zaten değil mi? Yani burada hiç böyle bir şey yaşayamazsın. Yani Alplere atla çıkayım falan desen öyle belki de vardır, bilmiyorum şu anda söyledim ama yok.
1: Ama şöyle, tabii buranın kültüründe de yok. Hani hike yaparsın.
0: Evet. Ama işte, hayvansız yani kendini.
1: Evet, hayvanlı değil. Ya da ne yaparsın, işte yakında sezonu başlayacak, gidersin mantar toplarsın.
0: Evet.
1: En fazla
0: böyle basit.
1: Basit. Daha yani buranın kültüründe olan şeyler bunlar.
0: Evet,
1: elimizdekiler
0: evet.
1: Bunlar.
0: Evet.
1: Ama hani bana şu his güzel geliyor. Ya başka bir dünya var orada. Hani ona gidip görmek şahit
0: çok
1: olmak.
0: Güzel. Kesinlikle.
1: Bana iyi geliyor. Ben de her zaman yapamıyorum tabii ki.
0: Aynen yani. Çok kolay değildi. Hani İstanbul'dan uçtun değil mi? Önce
1: evet. Bu arada çok uzun sürüyor. Hı-hı. Çünkü buradan direkt uçuş yok. İsviçre'den.
0: Kesinlikle. Yani öyle bir beklentim de yoktu açıkçası. Buradan bir Kırgızistan'a uçuş olsun diye.
1: Ne Kırgızistan'a var ne Kazakistan'a var. Direkt evet. Uçuş yok.
0: Evet, evet.
1: Hani burayı geç Almanya'dan vesaire de yok. Onlara da baktım. Hı-hı. Yapabileceğiniz tek şey gerçekten Türkiye'ye uçmak. Türkiye'ye uçtuktan sonra da Kırgızistan'a veya Kazakistan'a uçmak. Biz giderken Almaty'ye uçtuk. İstanbul'da durdum ben. Şöyle oluyor. 3,5 saat İstanbul'a uçuyorsunuz. Hı. Bekliyorsunuz. Sonra da 5 saat Kazakistan'a uçuyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani o yüzden gerçekten tüm gününüz yolda geçiyor. Sonra bir de şöyle bir sürpriz oluyor. Siz iniyorsunuz. Arada 4 saat fark var. Hı-hı. Bir de o size ekstra bir farklılık oluyor.
0: Yani yorgunluk yaratabilir.
1: Yorgunluk
0: yani
1: yaratabiliyor.
0: Gece oluyor falan.
1: Evet. Yani. Ya da indiğiniz saatlerle. Mesela uçaklar Almaty'ye, Kazakistan'a hep saat 4'te 5'te iniyor. O saat farkından dolayı. Hı-hı. O yüzden biraz yorgun olabiliyorsunuz. Ama çözülmeyecek şeyler değil yani. Konaklama, yeme içme bunlar çok uygun fiyat. Türkiye'den gitseniz de uygun. İsviçre'den
0: evet.
1: Gitseniz de uygun. Mesela hiç check-in saatini beklemeden yani gidip bir otelde konaklasanız 15 frangınızı verseniz gününüzü kurtarırsınız.
0: Ya gerçekten çok uygun ve de vizesiz olması da cazip
1: vizesiz,
0: değil mi?
1: Vizesiz evet. Hı-hı. Vize yok. Türkiye Türk vatandaşlarına vize yok. İsviçre vatandaşlarına da yok. Ya tavsiye ederim. Gönül rahatlığı tavsiye ederim. Uçak bileti en büyük masrafınız oluyor. Bu at turu gibi turlar da sanıldığı gibi yüksek fiyatlı değil. En büyük maliyeti yine onlar oluşturuyor ama yeme içme konaklama çok uygun. Daha evet. Biz en pahalı döneminde gittik. Ona rağmen böyle diyorum. En pahalı dönem dememin sebebi de şu. Biz hem at turu yaptık hem de dünya göçebe oyunlarını izledik. Bu da her 2 yılda bir gerçekleşen göçebe kültüründeki oyunları, kültürü insanlara tanıtan bir organizasyon. Bu sene Kırgızistan'da gerçekleşti. 2 yıl sonra Rusya'da Kazan bölgesine gerçekleşecek. Onu görmek de bizim için çok güzeldi. Yani atlı okçuluktan tut, atlarla yaptıkları bir futbolumsu bir oyunu izledik. Sonrasında nasıl yurtları kurduklarını izledik. Yani çok çok farklı
0: onların kültürüyle
1: sporu
0: ilgili,
1: ve kültürüyle
0: evet.
1: ilgili
0: bilgi edindiniz.
1: Bilgi edindik ve ben şey düşünmeyin 100'den farklı ülke orada bulunuyor. Yani sadece bu Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkeler değil. Türkiye'den de var, Rusya'dan da var, Amerika'dan gelen sporcular da var. Yani sadece bu Orta Asya bölgesinden gelen ülkeler de değil aslında.
0: Evet,
1: yani öyle sanılıyor. Tabii ki ağırlık
0: doğru.
1: Orada. Ama Rusya ile Amerika'nın da maçını izledik biz mesela.
0: Evet, hani başka ülkelerinde böyle Orta Asya sporlarına ilgileri olabiliyor.
1: Evet, olabiliyor.
0: Evet, yani çok sevindim böyle güzel zaman geçirmene. Hani önerilerin için de çok teşekkürler. Umarım ben de bir gün gezebilirim Kırgızistan'ı. Yani 10 sene sonra falan gezerim diye düşünüyorum.
1: Dur bakalım ya, gezersin.
0: Bakalım.
1: Siz
0: yani önceliğim, önceliğim başka ülkeler şimdilik
1: evet.
0: Açıkçası. Daha belki de hani tek uçuşla
1: nere var,
0: gidebileceğim
1: nere
0: yerler.
1: Nere var ülke aklında?
0: Yani bayağı ülke var aklımda. Sürekli gezmeyi düşünüyorum.
1: Ne güzel.
0: Yani mesela Brezilya düşünüyorum. Benim kardeşimin sevgilisi diyeyim.
1: Öyle mi?
0: Brezilyalı. Zürich'ten de Sao Paulo'ya direkt uçuşlar var.
1: Ne güzel.
0: Bunu düşünüyorum arada yani.
1: Direkt hani, uçuş güzel.
0: Evet, hani böyle biraz daha uzak mesafelere direkt uçuş varsa bunlar bana cazip geliyor mesela. Amerika'yı da düşündüm. Hani Zürich'ten açıkçası nereye direkt uçabiliyorsam bununla ilgiliyim yani.
1: Direkt uçuş rahatlıktır, destekliyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu arada ben de Brezilya'yı merak ediyorum, Meksika'yı evet. merak ediyorum, Küba'yı merak ediyorum. O tarafları ben de görmedim daha.
0: Evet, gezilecek çok yer var.
1: Çok yer var.
0: Diyoruz ve...
1: O zaman şimdilik bir şarkıyla devam edelim.
0: Evet, yani bize şu andaki belki de karakterimize uygun yam yam.
1: Hadi bakalım.
0: Yani biz gezmek olsa yam yamız.
1: Gerçekten öyleyiz. Yam yam lalalardan gelsin, sonrasında biz yine buradayız.
0: Tamamdır.

0: Evet. Yamyamlardan sonra buradayız.
1: Lalalardan geldi.
0: Evet. Bize güzel şarkılar seçtin. Teşekkürler Çınar.
1: Yani sen de seçtin. Beraber seçtik.
0: Hı-hı. Doğru. Şimdi uzun bir süre Çınar'a dedik yeni artık yeni değil. Bugün yaptığımız yayında tekniğin büyük bir kısmını Çınar yaptı.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş artık onu moderatör koltuğuna alacağız.
1: Evet. Evet. Geliyorum.
0: Ben seni biraz şaşırttım bugün. Topu fazla sana attım. Kusuruma bakma.
1: Yok, güzel oldu. Zaten insan pratik yaparak öğrenir değil mi çoğu şeyi? Benim için iyi oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi biz bugün yayının başlangıcında konserleri konuştuk. Eylül başlayınca tabii sezon da açıldı, konserler
1: evet.
0: var.
1: Hı hı.
0: Bize bir tarihleri hatırlatır mısın? Ne konserleri var?
1: Evet, hemen hatırlatıyorum. 15 Ekim'de Ezhel ve Babazula konserleri var. İki ayrı venue'de olacaklar onlar, yani beraber bir konsere çıkmıyorlar. Ve 16 Ekim'de de Mor ve Ötesi konseri var. Ekim'deki konserlerimiz bu şekilde.
0: Mor ve Ötesi, Basel'de, diğerleri Zürih'te.
1: Yok, hepsi Zürih'te.
0: Mor ve Ötesi Basel'e geliyor.
1: Öyle mi? Ben hepsinin Zürich'te olduğunu biliyorum. Basel'de olandan bir fikrim yok yani.
0: Acaba Mor ve Ötesi o zaman hem Zürih hem Basel'e mi geliyor?
1: Aa, bu benim için yeni bilgi olur. Ben sadece Zürich'tekinden haberdarım.
0: Şimdi yanıltmayayım ama benim bildiğim kadarıyla Mor ve Ötesi Basel'e geliyor. Hemen bir
1: daha
0: kontrol
1: iyi olur.
0: Ediyorum. Evet, hemen yerini de söyleyeyim. Stadt Casino'ya geliyorlar.
1: Aa,
0: 16 Ekim'de saat 20.30'da. Stadt Casino'da güzel bir alan. İlgileniyorsanız bilet satışları hala devam ediyor, alabilirsiniz.
1: Süpermiş o ya. Yani Basel çok daha iyi olur açıkçası.
0: Biz seninle diyorduk Mor ve Ötesi'ne belki gideriz diye. Ben Basel'i düşünüyordum.
1: Ben hep Zürich düşündüm. Zürich'te konserleri olacak diye düşünüyordum. Ama acaba ben geçen seneyle mi karıştırdım? Çünkü geçen
0: belki
1: sene Zürich'teydi konserleri. Bu sene de yani Zürich'te gördüm tekrar internetten. İnternet de beni yanıltmamışsa belki de iki ayrı konserleri
0: var. Belki iki farklı konserleri var. Onu tekrar bakarız. Instagram'ımızda duyururuz.
1: Aynen, bunu kesinleştiririz
0: evet.
1: sizlere.
0: Biz bu haftalık İstanbul'u kapatalım. Bir
1: evet.
0: sonraki yayına mikrofonu bırakalım.
1: Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: O zaman son şarkımızda biz dinleyen bir ekip arkadaşımıza gitsin. Elektro Hafız'dan gelecek, Disco Hafız'a diyecek.
1: Hafızasına Berk'e, teşekkürler.
0: Evet, Berk'e selam yollayalım buradan.
1: Evet, Berk selamlar.
0: Şimdilik İstanbul bitti.
1: Güle güle.